0: Kırayım. Sonra Ali Kto. Kırayım kaç tane.
1: Hep bak.
0: Kırayım. Kırayım.
2: Kırayım.
0: Kırayım. Kırayım. Bak çoğalı. Beslenen çoğalı. Kırayım hadi. Kırayım. Kırayım. Meni budeš. Meni. Nene. Nene. Simoč. Tak. Začo ja tak. Pas mater. Ne to ti na má. Nene. Nene. Nene. Nene. Nene. Nene.